kırmızı adam. Mal. Türkçe. Adam var. Almanca'da mı adam? Alaman. Öyle. Alaman. Kırmızı tak adam.

0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana
0: Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana
0: Mevlana.
1: Niçin koydun oğlana?
0: Çünkü ben koydum ki oğlana asıl fikir öğrene.